Her zamanki gibi efendim kahvaltısı başında olan tüm dinleyicilerimize afiyet bal şekerler olsun diliyoruz. İşinde gücünde olanlara kolaylıklar. Direksiyon başında olan tüm dinleyicilerimize de aman aman gözünüz yolda, kulağınız bizde olsun diyoruz.

yine bir cumartesi, yine sizlerle burada olmaktan korkunç güzel bir mutlulukla yayınımıza başlıyoruz. Dün 1 Mayıs'tı, işçi bayramımız.

Efendim, evet, dün 1 Mayıs'tı, işçi bayramımız dedi ama ben bugün kutlamadan önce bir şeyi fark ettim. Yani hayatın bütün kısmı aslında görünmeyen emeklerden oluşuyor, öyle değil mi? Kimse alkışlamıyor sabah erken kalkanı. Kimse helal olsun ya da dese de çok az diyor, helal olsun diyor. Yılmadan devam edenleri efendim. Ama dünya tam da onların omuzlarında dönüyor, işçilerin, emekçilerin efendim. Ben bugün sloganlardan çok insanın içindeki sessiz mücadeleyi düşündüm. Dün düşündüm, bugün düşündüm, her gün düşünüyorum. Bazen sadece devam etmek bile bir emek değil mi? Bazen susmak da, bazen sabretmek de, bazen yeniden ve yeniden başlamak da.

Evet, sözün neresinde kaldıydık ha? Dediydik ki bazen sadece efendim hayatta devam etmek bile bir emek. Bazen susmak, bazen sabretmek, bazen yeniden ve yeniden başlayabilmek. 1 Mayıs İşçi Bayramımız. Geçen haftalarda da söyledim ya, aslında özel günler, özel bayramlar sadece bir bayram değil efendim benim için. İnsanın kendine ben ne için çalışıyorum diye sorması gereken önemli bir gün. Ve emin olun belki de en önemlisi, ben kendi emeğime ne kadar değer veriyorum sorusunu sorabilmek değil mi? Ben kendi emeğime ne kadar değer veriyorum? Çünkü hayatta yayınlarımızda yaklaşık her yayında ilettiğimiz gibi, çünkü gerçek değişim efendim. İnsan kendinin, yani önce insanın kendine verdiği değerde başlıyor. Ve bugün büyük sözler söylemeyeceğim öyle diyeyim. Sadece şunu burada bugünkü yayınımızı bırakmak istiyorum. Emeğin varsa değerin var. Ve sen görünmesen bile hayat seni görüyor, emin olun.

Emeğin, emeğin olduğu yerde her zaman efendim değerimiz vardır. Ve bizler, sen, ben, hepimiz görünmesek bile hayat bizi görür. 1 Mayıs'ı gerçekten hisseden herkese, ama herkese, ama herkese. Viyana'mız, Viyana'mız, Viyana'mız, Viyana'da 1 Mayıs nasıl geçti diye dünden bir değerlendirme yapmak gerekirse, her zamanki gibi sabah saatlerinden itibaren insanlar şehir merkezlerine akın etti efendim. Özellikle de yine Rathausplatz çevresi ve daha yoğun noktalardan biriydi Rathausplatz. Yani aklıma gelen, gördüğüm, bildiğim. Sendikalar ve siyasi gruplar tarafından yürüyüşler düzenlendi. Konuşmalar düzenlendi. Kırmızı karanfiller, bayraklar, müzik eşliğinde klasik bir Mayıs atmosferi vardı Viyana'mızda. Ve etkinliklerin ruhuna baktığımız zaman dayanışma, sosyal adalet ve çalışan hakları daima ve her zamanki gibi 1 Mayıs'ta ön plandaydı. Aileler, gençler ve yaşlılar birlikte katıldılar. Sadece Viyana'mızda bir protesto değil, aynı zamanda festival havası da hissediliyordu. Yani genel bir izlenim olaraktan Viyana'mıza baktığımızda dün 1 Mayıs İşçi Bayramı'nda ne tamamen sert bir protesto ne de sadece bir eğlenceydi efendim. İkisinin ortasında geleneksel ama hala ve hala yaşayan bir kültür gibiydi.

Evet, Rathausplatz dedik değil mi? Aslında Rathausplatz'ta oradaki yürüyen insanlar, yapılan konuşmalar, efendim bayrakların dalgalanması, bütün bunlar o seslerin içinde en çok insanın dikkatini çeken neydi biliyor musunuz? Herkes bir şey söylüyordu. Herkes bir şey söylüyordu ama aslında herkes aynı şeyi hissediyordu. Görülmek. Evet, dün Viyana'da 1 Mayıs işçi bayramımız sadece bir gelenek değildi, bir hatırlamaydı. Hayatın koşturması içinde kaybolan emeğin, alışılmış yorgunlukların ve hiç konuşulmayan çabaların hatırlanmasıydı. Ben dün şunu düşündüm. Belki de en büyük eksik daha çok çalışmak değil efendim. Daha çok değer görmek. İşte tam da burada efendim. Belki de 1 Mayıs'ın gerçek anlamı tam da burada saklı bence. Dün Viyana'da insanlar yürüdü ama aslında herkes kendi hikayesini taşıyordu. Ve o hikayelerin hepsi saygıyı hak ediyordu efendim. Kocaman saygıları hak ediyordu.

İnsan sormadan edemiyor kendi kendine. Eminim sizler de pek çoğunu sormuşsunuzdur. Biz diyorum gerçekten emeği mi kutluyoruz yoksa yılda bir gün hatırlayıp rahatlıyor muyuz? Hı? Ne düşünüyorsunuz bu konuda acaba? Çünkü hayat dün orada bitmedi efendim. Bugün yine erken kalkacak insanlar var. Yine yorulacak, yine susacak, yine devam edecek olanlar değil mi? Hep alıştığımız, hep bildiğimiz, hep sevdiğimiz, kıymet değer verdiğimiz sözler. Dün herkes aynı kelimeleri söyledi. Gazeteler, televizyonlar konuştu. Neydi o sözler? Adalet değil mi? Adalet, öncelikle adalet, eşitlik ve saygı efendim. Saygı. Ama ben şunu merak ediyorum. Bu kelimeler 2 Mayıs'ta bugün de bizimle kalacak mı? Hı? Belki de sorun büyük değil. Sorun büyük değil efendim. Belki de eksik olan şey küçücük. Küçük ama gerçek bir farkındalık. Birbirimizi gerçekten görebilmek. Sadece kalabalıkta değil, gerçek hayatın içinde.

Evet, 1 Mayıs işçi bayramımız. Dün Viyana'da insanlar yürüdü, bugün ise hayat devam ediyor. Ve belki de biz birbirimizin aslında ki yani düşündüğüm soru kafamdaki benim hissettiğim Radyo Oranj olaraktan, Adavupro FM olaraktan. Bizler birbirimizin emeğini gerçekten ne zaman fark edeceğiz?

Efendim memleketimize de baktığımızda 1 Mayıs işçi bayramımızda neler oldu diye baktığımızda daha doğrusu şunlar oluyor. Tabii ki her şey birbirinin arkasında karıştı ama önce bir müziğimizi arka fonda kapatalım. Efendim Türkiye'de yine hem yoğun hem de dikkati çeken bir işçi bayramı geçti değil mi? Bence 1 Mayıs işçi bayramı genellikle iki duyguyu birlikte barındırıyor memleketimize baktığımızda Türkiye'ye. Yani diyeceksiniz ki hangi duyguları bunlar? Bence birincisi bir yanda dayanışma ve birlik hissini daima hissediyorsunuz görüntülerden, uzaktan. İkinci duygu olarak da bir yandan gerilim ve dikkat değil mi? Benim gördüğüm o. Dün de buna benzer yine bir tablo vardı Türkiye'de. Ne tamamen gergin ne de tamamen rahat. Ama her zamanki gibi güçlü ve anlam yüklü. Evet, bu senede dün işçi bayramımız Türkiye'de bazı yerlerde öyle diyelim gerilimli geçti. Ama tabloyu doğru görmek önemli. Her yerde aynı değildi efendim. İstanbul'daki durum her zamanki gibi özellikle de Taksim çevresinde yoğun polis önlemleri vardı. Taksim'e çıkmak isteyen bazı gruplara izin verilmedi zaten. Bütün bunların üzerine de yer yer müdahaleler, gözaltılar ve kısa süreli darbe dedi yaşandı. Diğer şehirlere baktığımızda büyük şehirlere Ankara, İzmir gibi bu şehirlerde etkinlikler çoğunlukla daha kontrollü ve daha az gergin geçtiğinin haberleri ve görüntüleri geldi bizlere. Genel olarak memleketimize baktığımızda ortalık karıştı demek biraz genelleme olur diye düşünüyorum. Daha doğru ifade şu olur bence. Bazı noktalarda polis ile gruplar arasında gerilim ve müdahale vardı ama ülke genelinde her yer kaotik değildi. Evet, bir yanda sakin ve organize mitingler, diğer yanda mücadele ve gerginlik yaşayan alanlar. Çok ama çok güzel görüntüler de yakalandı yine. Meydanlarda insanlar şarkı söyledi. Bazı meydanlarda efendim konuşmalar yapıldı. Bazı sokaklarda ses biraz daha farklıydı. Ve aynı günün içinde bu kadar farklı hisler nasıl bir arada olabiliyor diye insan sormadan edemiyor yine. Bir yerde bayram, bir yerde gerginlik. Oysa kelimeler hep aynı değil mi efendim? Biraz önce de söyledik ya, emek, adalet, eşitlik, saygı. Evet, İşçi Bayramımız, Dünya İşçi Bayramı. Tarihine girmiyoruz. Tarih ne zaman başladı, nasıl oldu, ne zaman bayram ilan edildiğinden daha önemli. Ki belki de sorun bağırmakta değil efendim. İşçi bayramında sorun bağırmakta değil. Belki de asıl eksik gerçekten duyabilmekti. Çünkü bir günlüğüne hatırlanan değerler işte. Ertesi gün tekrar unutuluyorsa orada küçük bir boşluk kalıyor değil mi? Ve dün memlekette her şey aynı değildi ama belki de asıl ortak nokta şuydu. Herkes bir şey anlatmaya çalışıyordu ama herkes aynı ölçüde, yani herkes aynı ölçüde duyulmadı. Ve belki de 1 Mayıs'ın en sessiz gerçeği tam olarak da işte bu cümlenin içinde saklı. Herkes bir şey anlatmaya çalışıyordu ama herkes aynı ölçüde duyulmadı.
Evet, emek dedik. Emek gerçekten karşılığını hayatımızda buluyor mu, değil mi? Dünyada ve Türkiye'de fark etmez hangi tarafa dönersek yüzümüzü, genel tablo şu efendim. Birçok kişi çok çalışıp düşük gelir elde ediyor. Yaşam maliyetleri kira gibi, gıda gibi, enerji gibi, çoğu yerde ücretlerden, kazandığınız ücretlerden daha hızlı artıyor. Bu da çalışan yoksulluğu dediğimiz durumu büyütüyor. Yani emek var ama karşılığı her zaman dengeli değil ne yazık ki. Adalet ve eşitlik var mı diye baktığımız zaman da hukuken birçok ülkede eşitlik yazıyor. Evet yazıyor ama pratikte gelir farkları gitgide büyüyor. Aynı işi yapan insanlar arasında bile farklılıklar halen ve halen olabiliyor. Sosyal güvenlik ve fırsatlara erişim aynı şekilde eşit değil efendim. Bu yüzden eşitlik çoğu yerde hedef ama tam gerçekleşmiş bir durum değil. Peki hiç mi ilerleme yok diye soracaksınız değil mi?

Evet. Peki hiç mi ilerleme yok dedik değil mi? Efendim Viyana'mız, Avusturya'ya baktığımız zaman yaşadığımız ikinci memleketimizde çalışma saatleri geçmişe göre daha düzenli. Çocuk işçiliği birçok ülkede büyük ölçüde azaldı. Dünyanın verilerine baktığımız zaman da kadın hakları ve işçi gücüne katılım arttı. Sendikalar, haklar birçok yerde korunuyor. İşte tam da bunlar bitmiş bir hikaye değil, devam eden bir süreç efendim. Emek, adalet ve eşitlik bugün var ama tam değil diyoruz biz Adavapur FM olarak. Dengeli değil efendim ve sürekli korunması gereken değerler.

Gelir, gelir ve yaşam dedik ya, işte buradaki gelir ve yaşam dengesine baktığımız zaman da efendim asgari ücretin, kazandığımız asgari ücretin yaşam maliyetine göre güncellenmesi çok önemli. Enflasyona karşı otomatik maaş koruma sistemlerinin düzenlenmesi çok önemli. Aynı işi yapanlar arasında ücret eşitsizliğini azaltabilmek çok önemli. Çalışma koşulları dediğimizde daha gerçekçi çalışma saatleri, iş ve özel hayat dengesi çok önemli. Fazla mesainin gerçekten isteğe bağlı ve ücretli olması çok önemli. Tükenmişlik, hani burnout diyoruz ya İngilizce'de, tükenmişlik için yasal koruma ve dinlenme hakları çok önemli. Sendikalara baktığımız zaman güçlü temsil eden bizi sendikalara baktığımız zaman sendikalar hakların güçlendirilmesi, çalışanların karar süreçlerine daha fazla katılımı ve iş yerinde şeffaflık ve adil denetim. Bunların gerçekten güçlü temsil yani sendikacılar tarafından yapılması gerekiyor. Eğitim. Her zaman diyoruz ya aslında ilk sıraya eğitimi koymam gerekiyordu. Ama aklıma geldikçe eğitim ve fırsat eşitliği de çok çok önemli değil mi? Yani mesleki eğitimlerin erişilebilir olabilmesi, gençler için daha acil iş başlangıç fırsatları, imkanları ya da göçmen ve düşük gelirli gruplar için destek sistemleri, düzenli sistemli destek sistemleri. Ve diyeceksiniz ki bir şey daha unuttunuz. Evet, bir şey daha var.

Kültürel değişim efendim. Kültürel değişim. En zor ama en önemlisi. Evet, gerçekten de çok çalışmak eşittir değerli olmak algısını sorgulanması gerekiyor. Emeğe saygının sadece sözde değil, günlük hayatımızda da olması gerekiyor. İnsanların birbirinin işini görünür kılması, yani ne yaparsanız yapın, temizlikçi, bakım çalışanı, kuryeler ve buna benzer pek çok meslekler, rih yapan tüm insanların birbirinin işini görünür kılması çok önemli, değil mi? Kültürel değişim.

1 Mayıs İşçi Bayramımız, en net gerçeğimiz. Emekçilerin durumu sadece efendim ekonomik değil. Yani bunların özetini, bu kadar yorumu, bu kadar düşünceyi yaptığımızda, hep birlikte sözlü sohbet havasında yaptığımızda, emekçilerin durumu sadece ve sadece ama, elbette ki var ama sadece ve sadece ekonomik değil. Aynı zamanda saygı ve görünürlük meselesi burada çok önemli. Çünkü çoğu zaman sorun sadece maaş değil efendim. Ben görünüyor muyum, değerli miyim sorusu bence.

Emek, adalet ve eşitlik aslında sadece slogan değil efendim, bir yaşam dengesi meselesi bence. Bugün dünyada ve Türkiye'de bu kavramlar var ama çoğu zaman eksik, dengesiz ve tartışmalı bir şekilde var. Yani en önemli mesele, insan çalışıyor ama aldığı ücret hayatı karşılamaya yetiyor mu, değil mi? Maaşlar yükselirken hayat giderleri daha hızlı artıyor dedik. Çalışan çalışıyor ama geçinemiyor noktasına gelmiş durumdayız. Bu durum emek değerini de zayıflatıyor. International Worker Day, yani işçi bayramımız tartışmalarının merkezinde de bu var efendim. Çalışma hakkı var ama yaşam hakkı ne kadar güçlü? Çalışma hakkı var ama yaşam hakkı ne kadar güçlü?

Evet, adalet ve eşitlik dedik değil mi? Gerçekten ne kadar var dedik bugün. Teoride eşitlik yazılı, haklar korunuyor. Pratiğe baktığımızda da gelir farkları gitgide büyüyor. Bazı meslekler görünmez kalıyor. Aynı emeğe farklı değer verilebiliyor. Yani eşitlik var ama tam anlamıyla gerçekleşmiş değil. Daha çok bir hedef gibi duruyor. Ve en kritik nokta, sizlere de tekrar tekrar söylediğimiz gibi, bence görünürlük. Belki de en çok konuşulan ama en önemli mesele, emekçi görünüyor mu? Çünkü temizlik yapan dedik, bakım veren, üretimde çalışan, lojistikte çalışan ve pek çok, birçok insan toplumun temelini oluşturuyor. Ama çoğu zaman görünmez kalınıyorlar. Viyana gibi bir şehirde bile bu tartışma farklı biçimlerde devam ediyor efendim. Yaşam düzeni var ama emek baskısı ortadan ne yazık ki kalkmış değil.

Efendim, bugün burada sorduk, sizlerin gönlü dili olmaya çalıştık. Emek dedik, emek gerçekten karşılığını buluyor mu dedik. Adalet ve eşitlik günlük hayatın içine ne kadar yer buluyor diye sorduk, cevap vermeye çalıştık, sizlerin sesi olduk. Belki cevaplar her yerde aynı değil efendim ama değişmeyen bir gerçek var. Bu dünyayı ayakta tutan şey görünmeyen emekler diyoruz bizler. Ve belki de en önemli şey emeği sadece bir gün hatırlamak değil, her gün ve her gün değerini bilebilmek. Dün 1 Mayıs İşçi Bayramımızdı. Kutlama sadece bir bayrak ya da slogan değil bizler için. İnsana, emeğe ve hayata verilen değerin sessiz ama derin sessiz bir ifadesi. Ve ben burada şunu söylemek istiyorum efendim.

Efendim ve ben burada hemen şunu söylemek istiyorum dedim. Arka fonda müziğimizi de hazırladım. Yani söylemek istediğim emeğiyle yaşayan, üreten, sabreden, devam eden herkese. Gerçek saygı sadece sözde değil efendim, yaşamın içinde verilmelidir. 1 Mayıs İşçi Bayramımız kutlu olsun ve emeğin değeri hiçbir zaman ama hiçbir zaman unutulmasın.

Efendim, 1 Mayıs işçi bayramımızı kutlarken aslında önemli konulardan bir tanesi de vardı ama buna tamamen ve tamamen kendi adına bir program hazırlamak lazım ve pek çok kişinin aklına geldi. Tabii ki unutmadım. Emek sadece insan emeği, insan emeğini konuşurken bir de insan emeğine karşılık bir yapay zeka var değil mi? Bu aradaki denge neler oluyor, neler bitiyor? Yapay zeka nereye gidiyor değil mi? İnsan gücü nerede, nasıl etkileniyor? İnsan emeği tamamen hangi konularda yok oluyor? Bazı işler azalıyor, bazı işler değişiyor, yeni işler ortaya çıkıyor. Eski rutin işler azalıyor efendim. Yapay zekayı yöneten, denetleyen, geliştiren işler hayatımızda artmaya başladı. Yani kayıp kadar kayıplar var, dönüşüm de var. Bunları da ileriki yayınlarımızda çok daha detaylı, çok daha belki de birkaç yayın yaparaktan sizlerle konuşacağız, sohbet edeceğiz. Asıl mesele efendim kayıp mı, dönüşüm mü? İşte bu kritik ayrımda çok önemli bir nokta var. O sözle de yayını kapatmak istiyorum sizlerden ayrılmadan önce.

Evet, mesele azalan işler ya da hangi işler değişiyor, iş alanları değişiyor ya da hangi yeni iş alanları ortaya çıkmış durumda dedik. Ve burada da en önemli nokta efendim, kayıp mı yaşıyoruz, dönüşüm mü yaşıyoruz sorusuydu değil mi? Eğer yaşadığımız toplumda ya da bu toplum hazırlıksızsa hepimiz yukarıdan aşağıya, yani iş kaybı, eşitsizlik, gelir baskısı işte tam da orada artıyor. Eğer her şey ne yazık ki parantez içinde de atıyorum ama doğru bir şekilde yönetilse, daha kısa çalışma saatleri, daha yaratıcı işler, daha az ağır fiziksel yük bizleri nereye götürür konularını dediğim gibi İleriki yayınlarımızda çok daha derin, çok daha detaylı bilimsel olaraktan da yaptığımız araştırmalar üzerinden ve veriler üzerinden de sizlerle burada yine sohbet

Haftaya efendim, haftaya tekrar burada olacağız. Anneler günümüz var değil mi? Anneler günümüzü de kutlayacağız elbette ki. Haftaya burada buluşmak üzere. Sağlıcakla kalın. Yüzünüzdeki gülücükler hiç ama hiç eksilmesin efendim. Hoşça kalın. Haftaya görüşmek üzere.